0: ko haddi yalla magi jam sunu dabal sunu yay fal sunu mam fatima ki bintu cheikh mahamadou fadal ya seyna bu juuf ci diwana ya no goy ciow fatima la ben yo sunu kurangum mom serigne sa
1: da fukure